Kan kırgızı hiç ötü. Kan kırgızı hiç ötü. Utu kumar kalbi ötü. Hağmızı zahı. Ben örüm tokap hoşu zıkırgı hiç ötü. Çıpı kırzaj fırı gayi. Zı çıpı kırı ramı tov. Şüt tovup sarı kakı. Ey, ey, ey.